ben ötten. Çakmağından çiğneme, hoş bir soyutte. Hoşlanın ben yüzeyim, sen yer neredeki? Ben uyudu ezoreceğim.